0: Çaydın, var mı?
1: Var mı?
0: Eşit genç öğreyi nasıl değiliz? Yoksa da...
1: Var mı?